gelirim ye, açar gelirim ye, kantom alırım ye. Her gelirim ye, mucur bolim boy, mucur bol masar bolim boy sema. Mucur bolim boy, mucur aminat kurijab, akadi kurijab, agamet kurijab. Ak misal kurijab, ak farjay kurijab, kurijab bolim boy jay sen ye. Mujur ma dem ba sen farmak yeli jay sen farmak fal farmak maget sen yaay abi job ay ajratu nda te sen suno.

zamanında dinleyen Erzin'de cengi bu kadar tembel çeşi belki bu kadar cengi kapırın cengi kuru tiga kalın yang tiga nak gencai tiga kalın yang mudin ibu bergel akta kalın yang mimpi atas mana-mana di batin gencai akta kalın yang mungkin mati pasar jurdi mukul pasin pal maaf dengan dia jangan kukul mana-mana di batin gencai.

Santamal mı geldi? Muharrekçe kubaycım bakım sen gayet akıl koki santamal. Koki santamal, varınca en vakitliyem, ambar giyet, abar sarmi pokele, di pokini bay. Abar giy, mucim giy abari, dip giy abari, kendi giy abari, uca giy abari. Uca giy abari cemdar, kampungu ginjak, uyum ginjak, tabu ginjak, mal ginjak, tabu ginjak, amma bi ginjak. Uca giy abari abari mizir giy mizay tay zanma korom. Bitu zingar, yerim gar, adam gar, mandar sambana tu koyoro. Diwam wagay na sa jiwam jutum bisindiyo.

kumanya isatal na gayne ye amudu fatim amodo munyale lu nafsun sa khatim mawti babul munale fan murcham fatim sey ni na dipe ak ndon di cham fatim sey amadam cham fatim sey fatim sey targan sen te jop

0: Neden sordu? Burada sıra bomba kaldı. Bizim bunları mı oldu? Bizler şu kadar
1: öteki bir aradan. Bizim
0: şu balo gro bone wala di bubba mi na moy bismillah ma do bani meda tobe kunde mun wala kunde wala jaje.

ey zaman mecanı penvar Hibay var adefna ağlamay dilay defna Allah dilemince mitibet var nekar carna

Ben bir abisi illa bıçakla lüftülerle ünlülerdim bunu. Ölür ve Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkulukullah. Ufudunu bismillahi ve vartraha billahi bil alemin. Sütteke vini manan